0: Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yil 7 ayining 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Giralashma mahalla muhiti qurilishini ilgari surib, har millat amma billi yashab, billi o'g'inadigan, o'rtaq qurib, o'rtaq faxrlanadigan, billi ishlab, billi ko'ngil ochadigan jamiyat qurilmasini mukammallashtiraylik.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqın ilgiri sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış dərsxansı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

Atışlı hava bulutluk. Temperatura 10'dün 24 Celsius gradus gıcı. Kaşkarda hava bulutluk. Temperatura 12'dün 24 Celsius gradus gıcı. Xotanda hava uçuk bulup keyin bulutlunudu. Temperatura 9'dün 24 Celsius gradus gıcı. Ürümçide hava uçuk bulup bazıda bulutluk buludu. Temperatura 8'dün 17 Celsius gradus gıcı. Hava raydın məlumat anlattuk.

Hörmetlik radio anlayıcılar, yukarıda Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tansaklıqı Zor Baylıq programısı boyunca anlatış bəduq. Yaxtırıp anlığının lağı rəhmət, teğimi köp məzmunlarını yenə Slow Shitting abunacılar terminalını düşürüp anlasanla boludu.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjimoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashingizni qarshi olamiz. Men riyosatchi Abdurashid Qopur.
2: Men riyosatchi Hamida Qayum.
1: Do'stlar, bu qatimqi programmamizda mundoq mazmunlarda anglatish beramiz.
2: Yurtimdagi yangiliklar sahifamizda Keriya nahiyasida keng umumlashgan marra top o'yini to'g'risida so'zlab beramiz.
1: Yuksalayotgan Xinjiang sahifamizda Tarim neftligida 8000 metr chuqurlikdagi odatdan tashqari chuqur quduqdan 270 nechisi burlanganligini tanishtiramiz.
2: Yorqin ism sahifamizda elidagi madaniyat yodikorliklari va xarobiyligidan ayrilolmaydigan An Yingshin bilan tanishimiz.
1: Programımız yana Xinjiang radio televiziya stansiyasining yangi taratqusi Siluchting abonentlar terminalda masqadamda anglatiladi hamda har vaqt ilgirki programmalarni anglagan bo'ladi.
0: Xinjiangdagi yangiliklar.
1: Yaqında 2026-yillik Xinjiangdagi arxeologiyalik qazilgan madaniyat yodikorliklarini o'tkazib berish marosimida Xinjiangning har qaysi joylarida arxeologiyalik qazilgan 8857 madaniyat yodikorligi Xinjiangdagi har darajalik 41 muzeyga o'tkazib berildi.
2: Buningdan ilgari arxeologiya atirti a'zolari ularni ko'ngil qo'yib qo'qdab Çöl bayavan, kumluk, tağının işkirisi, otlak, şehir harabeylerinin Xinjiang medeniyet yadıkarlıkları arxeologiya tədqiqat ornığı elip gelip, rətləş, tallaş, biriktiriş, əsligi kəltiriş, rəsimsiz iş, sürətki tartış, dəvirgi ayrış qatarlıq tərtiblərdən keyin hər birisini özüge xas kimlikigə egi qılgan. Bu madaniyat yodikorliklarining yetib kelishi Xinjiangdagi har darajalik muzeylarning tarixiy madaniyat ko'rgazmasidagi amaliy buyumlarni zo'r darajada peyitdi. Ular kayni-kayindan ko'rgazma qilingandan keyin tushuntirguvchilarning bayoni orqali tarixiy hikoyalar ekskursiyachilarga tegishli mujalliq ko'rgili bo'ladigan isbot shaklida yetkazildi. Bu buyumlar mu haqiqiy yo'sinda xizmat o'rniga chiqqan bo'ldi.
1: Yaqında Xinjiangdagi Tunji maydon mashina odam sahna o'yini, mashina odam shatliq o'yini Xinjiang xalq teatrxonasida qo'yildi.
2: O'yin boshlanishi bilan jalliq chaqqan mashina odamlar navbat bilan maydonga chiqib, kichik olma, jojusha, kulsingiz bak chiroyli bo'lib ketadigansiz qatorliq olqishliq naqshi usul ham turki o'yini, hamda bahar shamiliga egishib o'g'atdik. Bahar şamılığı əgişib ötdük, Yumin Gwendin namlı qadimi puraq bilən yenilik mücəssəmlənən zaman və makandın halqış teatiri. Xinjiangni aldırmayı sayahat qilish namlı icadiliki tolğan adam maşina həm türki teatiri qatarlıq nurğun numurunu orulladı. Maşina adamla bilən artistla zıç maslışıb, qoş yönülüşlik həm türki bolub, ravan bolğan maşina adam, Adam həmkarlışış oyunu qoyub, pantexniki tuyğusuqı igə səhni önümünü namayan qıldı.
1: Bu yıl 9-cı ayda Xinjiangdaki Tunji Maşina Adam 9S mərkizi, Ürümçi İqsat Texnik Tərəqiyyat rayonu, Tudunxaba rayonu da ticaret başladı. Bu mərkəz aldın qatardaki pantexnikilərini körkəzimiz aldın, amının turmuşuqı elib giriş üçün Xinjiang Xəliq Teatrxanısı da bu meydan Maşina Adam şatlıq qatlı mərkizini ötküzdü. Bu qatımqa maşina adam şatlıq oyununun vaxtı 1 saat bulup, 1000-dən artıq tamaşibinni körüşki cəlif qıldı.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolu koyuldu. Cumhur Milleti ortak gövdesi yığını müstehkemleyip, sosyalistik zamanı ulaşkan Şincan kurup çıkaylı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısını ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Adaş, yani kançılık bana mıyız?
4: Kilayıl dep kaldı. Yani 30 kilometrli kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Ha, öyge az kaldı ya kotan. Ne oldu?
5: Ne mi yiyiniz be? Her az balılağı ne mağaş geldiniz?
3: Ha, ne mesiniz balıyı vurdu. Soğatlarını bağandı göster ya. Vallahi yakıştı.
4: Hey, dikkat kıl.
3: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi? Kançılığan ilgisi var.
4: Bazı da siz işini mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp abdomobil heydip burmançılığan bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Abdomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikmeyi deseniz, katnaş kaydısına anlık rayı kılın.

0: yük sılıvatkan Şincan.
1: Hürmetli radyo anlıkçıla, bu sayfımızda tarım nefisliği de 8000 metr çoğunkurluğundaki adetin taşları çoğunkurluğundun 270 netisi burgulangallıkını tonuşturumuz.
2: Yakında, Teklimakan Kumluğunun şimali girbekege caylaşkan tarım nefisliği, Cinten 1. numurluk kuduğunu burgulaş oğuşluk tamamlandı. Burgulaş çoğunkurluğu 8345 metr boldı. Hazırkı kadar tarım neftliki 8000 metr çoğunkurluktaki adetin taşkırı çoğunkur kuduktan 270 netçini burgulap tekşürgen bolup, memleketimizdeki adetin taşkırı çoğunkur kuduk umumi miktarının 50%'den köprakini ekeledi. Bu yana adetin taşkırı çoğunkur kuduğunu burgulap tekşürüşünün dövlet içide neft çarlap tekşürüş, eçtiki yeni daimlaşkan haletki aylanğalıqını düşündürüp berdi.
1: Tarım oymalıqı dövletimiz kuruqlıqıdaki nep tabi gaz miqtarı en çoğun oymalıq. Adettin taşkırı çoğun kurqatlamdaki nefi tabi gaz baylıqı zapsı mol. Cinten birinci kuduqı 10 su nahiyas təvəsidir. 10 ayının birinci günü Cinten birinci kuduqıda taş katlımı əvrişkisini eliş məşğulatı tamamlanıp, yer astıdın 8080 metr çoğunkurluqtın Uda 6 metr kalınlıkta taş katlımı əvrişkisi elindi. Bu, tarım uymalıqının garbi şimal gerbekide tonca katın muşu çoğunkurlıkta tin yüanyen əvrişkisini eliş hesaplanıdı. Tin yüanyen nef təbi gaz hasıl kılıdığan tağ cinsi bolıp, tin yüanyen bolsala 8000 metr çoğunkurlıktaki nef təbi gazının asıl boluş iktidarını analiz kılgılı ve bahalı kılıp oludu.
2: Hazır, çoğunkur katlam, adetin taşkırı çoğunkur katlam, memleketimizde nefit tabi gazlıqını zor baykaştaki asaslıq bazıga aylandı. Tarım neftliki memleketimizdeki en çoğun adetin taşkırı çoğunkur katlamdaki nefit tabi gaz işlep çıkırış bazısı buluş süpüte bilen, tarım oymalıqıda tapkan adetin taşkırı çoğunkur katlamdaki nefit tabi gazının zapas miktarı bütün memleketinin 4'ten 3 kısmını ilgileydi. Stratejilik örneği gövdelik, baylık yoşurun küçüğü gayet zor.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, hem de Abdunum rayonundaki 16 şehrinin hava rayda məlumatı anlıkçımız. Ürümçide hava uçuk bəzdi bulutluq, temperatura 8-17 Celsius gradus küçe. Altayda hava bulutluq bulup kin içiludu, temperatura 0-12 Celsius gradus küçe. Çöçekte hava uçuk, temperatura 3-19 Celsius gradus küçe. Gulcuda hava uçuk bulup kin bulutlundu, temperatura 6-24 Celsius gradus küçe. Bortalada hava bulutluq, temperatura 4-15 Celsius gradus küçe. Qarmayda hava uçuq, temperatura 7-15 Celsius gradus küçe. Kütünde hava uçuq, temperatura 4-18 Celsius gradus küçe. Şihanzıda hava uçuq, temperatura 4-19 Celsius gradus küçe. Sancıda hava uçuq, temperatura 4-19 Celsius gradus küçe. Qumulda hava uçuq, temperatura 6-24 Celsius gradus küçe. Turpanda hava uçuk bulup kin bulutlundu, temperatura 16-28 Celsius gradus küçe. Korluda hava uçuk, temperatura 11-24 Celsius gradus küçe. Aksu'da azraq yağmur yağıp kin hava bulutlundu, temperatura 11-21 Celsius gradus küçe. Atışta hava bulutluq, temperatura 10-24 Celsius gradus küçe. Qashqada hava bulutluq, temperatura 12-24 Celsius gradus küçe. Xotanda hava uçuq bulup kin bulutlundu, temperatura 9-24 Celsius gradus küçe. Ürümçide hava uçuq bəzdi bulutluq, temperatura 8-17 Celsius gradus küçe boludu. Hürmetli radyo anlıqçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm Proqramı boyunca anlayış bəduq, yaxdırıb anlıqının lağı rəhmət. Salıştın abınçlar terminalımızını çürsənlər, texmi köp məzmullardın xəbərdar bol alaysılar.

Jonghua Xalq Jumhuriyetinin Milletler İttifaqlığı Taraqqiyatını İlgir Sürüş Qanunu 2026 yılı 7 ayının 1-ci günüden başlayıp yolga koyuldu. Jonghua Xalq Jumhuriyetinin Milletler İttifaqlığı Taraqqiyatını İlgir Sürüş Qanununu öğrenip, təşviq qilib, izchillashtirib, Şinjanın Milletler İttifaqlığı Taraqqiyatı işlerinin yuqarı sifatli taraqqiyatını haqiqi ilgir süreyli.

0: Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Giralashma mahalla muhiti qurilishini ilgari surib, har millat omma billi yashab, billi o'g'inadigan, o'rtaq qurib, o'rtaq faxrlanadigan, billi ishlab, billi ko'ngil ochadigan jamiyat qurilmasini mukammallashtiraylik.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqın ilgiri sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, yukarıda Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tansaklıqı Zor Baylıq programısı boyunca anlatış bəduq. Yaxtırıp anlığınınla rahmet, teximi köp məzmunlarını yenə Slow Shitting abunacılar terminalını düşürüp anlasanla boludu.

23 yıllık konu karxana Kangfunyan şirketi Beijing Dongfang Beili ozuqlıq tədqiqat orını bilan birleşip işlep çıxarğan esil maqsat Ademgiya, Zepa, Zijin Lingzhi tərkibide saponin, filavon, komari mol boğan sözün çeçeklik beydigi içtilgan Kızılgörüç, katxin, polifenol koşup işlemgen. Kangfunyan şirketinin 23 yıllık esil maqsatı Ademgiya, Zepa'ya kireş, şaptun meğizi, palma merzi, bergamut katarlıq onuna çıxıl doğruluk ösümünü koşulgan. Ademgiya, Zepa, ecdatlarının akıl parasının cevheri, kuvvet, hanının asası, han kuvvetinin anısı. Bu maqsatını kündü istimal kılsanız, Han bilan quvvatni bir vaqtda tanishib, oziqlikni tankpon to'liqlaydi. Kangfunyan shirkati asli maqsad chin turib, har bir xil mahsulotni ko'ngil qo'yib ishlab chiqadi. Kangfunyan shirkatining Fufunzi, Beichangkan qatorliq mahsulotlari

0: 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiğa 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışığa 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve acırınızın ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sahlanın.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.
1: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu, açlıqını ticəkdə monolarını əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam uzuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
1: İqtisatçıl ve ticaretçilik bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
2: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlaylı.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Yukarıda Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Munda Tuprak programısı.
1: Burada uzun müddet ötkelgü ucum kılış. Devletimizden yeni bir evlat uçur teknikisi, yeni energiyelik optimobil, yorukluk volt, yukur süratlik tömür yol katarlık, güllenme kesiplerde tekniki yükselişini üzüksüz kolgu keltürüşüge terek boldu. Devletimiz alımları ziraatlarının çinki düştüki mügidep mesulat kemiyişinin molekula mekanizmini yeşip berip, açlık mesulatını aşırışka yep yeni yol açtı. Uçur derecedin taşkari materyal asasıdaki yeni kurulmalık simsiz haberli sistemisi 6G teknikisini aldın körerlik asaskı iyi kıldı. Zaman ayılınış yeni prinsipi sistemisini icadi tetkik kılıp, kısılgan havada energiye saklaş, ilgar teknikisi de yeni bölüşü asıl kılış, devletimizin energiye bihaterliki ve koş karbon nişanını işkaşırışta muhim kımmetki iyi boldu. Özek, haberleştin, başlık, energiye katarlıklağıcı bolgan her bir stratejiyelik bözüşünün yıldızı ul tetkikatkı çetilidu. Tecrübekhanıdaki nöldün birgici bolgan izdiniş, işlep çıkırış liniyesidaki birdin engici bolgan bözüşke küşlük terek boldu. 2035 yılı Pen teknik küçük devlet kurup çıkış stratejiyelik nişanı için közlünüp, ul tetkikat umumizlik küçeytilip, destlepki yenilik yaratış iktidarı tırışıp östürüldü. Pen teknik hizmetçileri tapşırıkını əst için saklap, buruşunu batırlık bilen zimmisige ilip, yukur seviyelik pen teknikida özüge taynıp kudret tepişini tezdin işkaşırış. Pen teknik küçük devlet kuruş yeni musabısı da cesaret bilen olgu ilgirlemekte.
2: Stansımız haberi. Goyen akbarat işkanısı 10. ayının 10. günü 15. beşilini yakşı başlaş, kademini yakşı eliş başlayımısıdaki yürüyüşlük akbarat ilan kılış yığını açtı. Yığında Adem Küçü Baylıqı ve İctimai Kapalet Ministerliğinin alakadar mesulü, işkı uğrulaştırış ve İctimai Kapaletinin yukur süpetlik terakiyatını ilgiri sürüşge alakadar əhvallarını tonuşturdu. Bu yıl 1. aydın 9. ayıca, dövüldümüzden şehir bazarları da 10 milyon 520 min kişi yeniden işe uğrulaşıp, bütün yıl

0: Nişan vazifesinin 87,7% orundaldı. Aldınki 8 ayda şehir bazarlarda eniklanan işsizlik nispeti 5,2% bulup, işki orulışış vaziyeti umumi cahitin muqim boldi. 15. beşil mezgilde devletimiz işki orulaştırışını aldınki orungu koyuş strategiyesini yolgu koyup, yukarı süpetlik toluk işki orulışını ilgeri sürdü. Bu, Ali Mektep'ni pütürgeller Katarlık yaşlarının işki orulışıga medet beriş bilani. Canlıq işqi orulışış və yeni işqi orulışış halıtıdaki əmgəkçilərinin işqi orulışı sübtini özdürüş planını yolu qoyuşunu öz işçi qalıdı. İşqi orulışını ilgir sürüşdiki 5 türlük hərkət qanat yaydırılıb, əmgəkçilərinin hukuk mənpəyətiki kapalətli qılış qatarlıq töt cəhətiki tüzüm, mexanizm mükəmməlləşdirilidu. 9-cu ayının axırıqca məmlikət boyunca asasi kütünü suğurdisi, ıssızlıq suğurdisi, İş üstüde yarlanış suğurtısıgı katnaşkalla ayrım 1 milyard 79 milyon, 251 milyon, 327 milyonu yetib, 3 türlük icdimai suğurtu fondunun cuğlanma kaldığı 11 trilyon 200 milyard yuengi yetdi. 15. beşil mezgilde devletimiz icdimai kapalı sistemisini mükemmelleştirip canlıq işqi orulışış, yeni işqi orulışış halıtıdaki xadımlarının işçi hizmetçiler kütünü suğurtısıgı katnışıga noktalıq ilham ve medet berdi. Karxana yıllık pulunun kaplaş dairesini kengaydı sınıqını pahalı kanat yaydırıp, şahslanın kütünüş puli tüzümünü yolu koyuşunu puhti ilgiri sürüp, icdimai suğurtu münasivetini yütgeş, davamlaştırı siyasetini mükemmelleştirip, Texamo köp ijtimoiy sug'urta mulozimati ishlarini mamlakat bo'yicha bir tutash bejirish va ijtimoiy kapolat kartasini bir tutash ishlatishni faol ilgari surib, ijtimoiy kapolat to'g'rini puxtalaydi.
1: Stansimiz xabari. Davlatlik taraqqiyot islohot komiteti davlatlik uchur markazi 10-oyning 10-chi kuni ko'p turlik oldin yo'lga qo'yiladigan ko'rsatkichlarni e'lon qildi. Sallıq məlumatı körüstülüşçə, dövlütümüz iqtisadının qaytı yüksülüb, yaxşınlış vəziyyəti davamlıq müstəkkəmləngən. Tor sırtıdaki istimal büyük məlumatı da körüstülüşçə, 3-cü pəsildə türlük istimalçılarının çıxım sonması oxşaş məzgildik edin 2,6% eşib, eş sürüti 2-ci pəsildik edin 0,7% aşqan. 9-cu ayda tor sırtıdaki çıkım kılış sonması okşaş mezgildekidin 3,1% eşip, eş sürüti uda 3 ay örligen. İstimal bazarı devamlıq canlanıp, tor sırtıdaki emili gevdi istimalının əsligi keliş, evrişimliki üzlüksüz küçəygen. Taşkı soduda evrişimlik devamlıq gevdilendi. 3-cü pəsildə, memleket boyunca asaslıq portlarda yük transport paraxotlarının portın ayrılgandaki yük miqdarı oxşaş məzgildikidin 43,1% eşib, 2-ci pəsildikidin körnərlik aşdı. Dövlətimizin eksport kəsb zənciri, təminat zəncirinin əvzəlliki sıcil cari qıldırıldı. Bu, taşqi sodunun mokimlik asası da yaxşılınışıqa türtki boldı. Selinmi kurulması davamlıq yenilandı və yaxşılandı. 9-cu ayda hesablaş küçü, sallıq məlumat qatarlıq yeniçi ul əslə türlürge xeridar bolu sonması oxşaş məzgildikidin 50,4% aşdı. Süni əqil, adem siman maşini adem qatarlıq, oldunki qatardaki sahalənin kapital selinmisi oxşaş məzgildikidin bir əssi aşdı. Yeni ul əsləyə kuruluşu, yeni kəsbləgi məbləq seliş dairisi tez kənəydi.
0: Stansımız xəbri. Soğuk şəbnəm məzgili yetib gəldi. Məmləkət boyunca küzlük yığım yuqur pəlli məzgiliyə girdi. Yezi iqiliki Yezi Ministerliqinin ən yeni Yezi iqilik orlaşdırışı da körüstülüşcə, dövldümüzdə küzlük açlıqının yerimdən köprəki yığı vilinib, küzlük və qışlıq terilğu arqa-arqıdan başlanğan. Xeylongcan ölkisi dövlətimizdəki əsaslıq dadur işləb çıxırış rayonu. Beyən şəhərdəki 100 min modun artıq dadur mərkəzlik yığılındı. Bu cay, bu yıl qurğaqçılığı, çıdamlıq, baldur pişidigan yuqur məhsulatlıq sort, XK71-ni kengaytıb, dadur məhsulatını aşırış yoşurun küçünü xezib çıxdı. Şunun bilan bir vaqtda, yer şəraitiga asasən dehqançılıq maşinlarını təqsimləb, etizlardaki ziyan nesbitini tövəllətdi. Jelin ülkesinin Yushu'da 900 min muyerdeki şal yığıvelişinin yukarı pelli mezgildeki kirdi. Bu yıl Şucay şal etizleri de maşinlaştırıp meşgulat ilip biri şerketini zor güç bilen kengaytıp, kombayindi yığış nesbitini 90%'ki yetközdi. Hazır Gwangjong tuzlanlıkıdaki 10 milyon modun artıq yerdeki kömü konakmu kengkülemde yığıveliş mezgildeki kirdi. Şanshi ülkesinin Veynandaki Huashan dehqançılıq meydanı da 100 000 mo yerdeki kömü konaq keçilap yığıvelendi. Suyuq besimliq aylanma soqa kombayınğa yıqından ägişip, yığıp alğandan keyin dərhal yerini tuzlap, şaq şumbulanının hämmisini etizge qaytırdı. Bu bir neçe günde Xınanda küzlük yığım axırlışı aytap qaldı. Küzge buğday terikçılıqı mas qadamda elip berildi. Şenşan şaharının Fıngçu nayısı da Şucay akıl dehkancılık işleri mulazımet süpsiği tayınıp, küzlük terilğuğu kereklik dehkancılık eşyalarını etizlarğı yetküz.
1: Oldunki 20'da, Jungo'nun Şarkı Canubi Asya Eller İştipakı bilen bolgan import, export, sonmisi 4 trilyon 340 milyard yuen giyitip, okşaş mezgildikidin 18 bütün 10'dan 2% aşkan. Makalı demindak deyildi. Pınlı kanılı İşki derya transportu bilen gerbi kısım kuruqluk deniz yeni yolu katarlık katnaş torunu tutaştırdı. Jungo bilen Şarkı Canubi Asya Eller İştipakı'nın soda ve kesb zenciri hemkarlıkını yeni terek bilen temillişidin ümit ba. Saudi Arabistani İktisat Gezdi'nin karışça Pınlı kanılı Jungo'nun işki kuruqluk rayonu bilen çet el bazarlarını tutaştırışını ilgiri sürüplü kalmay, yani Jungo bilen Şarkı Canubi Asya Eller İştipakı'nın iktisat soda alakısını yeni mi ilgiri sürüdüken. Malaysiya, Malay Poşti Gezdi Torbikti de mındak deyildi. Pınlı kanılı elip gelgen iktisadi təsir transportunun özüdün xelli eşip gedudu. Tehimi çoğun pürsət şu ki, Şarkı Canubi Asya Eller İştipakı'nın yez igilik məsulatları, köp miktarlık tavarla, tayyar mesulatla ve teknik terkibi künseri eşivatkan arlıktaki mesulatla Jungo'nun gerbi kısım bazarlarına kireleydi. Rayulla bu güllenme yolunu çörde tamojnini maslaştırış, portlarını tutaştırış, köp kıl usulda ulap toşuş, soda talonunu rekamleştiriş ve kesb hemkarlıkı katarlık karalmalarını küçep tatqiq qilish kerak. Rivanda Afrika Jungo Obzori Torbikitida mundaq deyildi. Pınlı kanili Jungo'nun işki kuruqlık iqtisadi bilen dünya bazarını tutaştırışını küçeytiştiki muhim abide. Kuruluş kılışının mürekkepliki Jungo kuruluş teknikisinin künseri pişip yetilgenligini. Jungo'nun bu teknikilani kengkülemlik, emeli gevdi kuruluşu bilen maslaştırış iktidarını namayan kıldı. Afrika devletleri Jungo'nun kuruluş tecrübelerinden ilham alalaydı. Bu tor bir kitide ilan kılıngan yeni bir makalede mındak tep karaldı. Bu kanal Jungo'nun uzak müddetlik terakkiyat nişanını çördep, mebleğ, memuriyet ve teknik baylıkını bir tutaş tanşaş iktidarını namayan kıldı. Yeni bir türlük asasi kuruluş möcizisi deyişki boludu. Bu, iqtisadi vəziyyətini özgərtdələydiğən zor kuruluş. Keniya Akbara Torbekitinin makalısı dəmindak deyildi. Pınlı kanılı, Jungo'nun Gərbi-Cənib rayonunun əşya obrot əndizisini özgərtib, Derya Deniz Birləşmə Transporti üstüde izdinovatqan başqa dövlətləni paydalanış materialı bilen təminləydi. Kanada Xalqara Radio Stansının xəbirde Amerika Texas Yezigilik Sanayətdaşısı Galveston Şöbü Məktibinin Deniz Transport Başquruş İlmi Profesori Jan Paulo Rodrigo'nun sözü nəqil kəltürülüb mındaq deyildi. Bevast selinmədən paydı eliş Pınlı kanadının birdən bir nişan emas. Yeni yol yaxşı yasalsa, onun əgişib kelidigini hər xil zəncir siman təsir, məsələn, yeni selinma, yeni bazar və yeni soda münasibəti. İspaniya dövlət gəzitinin makalısı da mındaq deyildi. Jungo yenə Jiangxi

Henan, Hubei, Hunan ülkesi katarlık caylarda nurgun su yolu türünü ilgari sürüp, katnaş derya yollarını tüzep, yük transport tenerhini tövellitip, yerli kesiplerin terakkiyatı türtki bulup, işki kuruqluk rayonlarının halkara bazar bilen cipsil işini sicil ilgari sürdü.

Hürmetli radyo alıcıla. Yakınki mezgilde mesulat miktarı körünerlik kemçil bolmagan ehvalda yer şaharda açlık bağısı devamlık örledi. Birleşken Devletler Teşkilatı Açlık Yezgilik Teşkilatı'nın en yeni sallık malumatı da

Jonghua Xalq Jumhuriyetinin Milletler İttifaklığı Taraqqiyatını İlgir Sürüş Qanunu 2026 yılı 7 ayının 1-ci gününden başlayıp yolga koyuldu. Jonghua Xalq Jumhuriyetinin Milletler İttifaklığı Taraqqiyatını İlgir Sürüş Qanununu öğrenip, təşviq qilib, izchillashtirib, Şinjanın Milletler İttifaklığı Taraqqiyatı işlerinin yuqarı sifatli taraqqiyatını haqiqi ilgir süreylik.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanuni 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolu koyuldu. Cumhur Milleti ortak gövdesi yığını müstehkemlep, sosyalistik zamanı vilaşkan Şincan kurup çıkaylı.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgir Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolga koyuldu. Cumhur Milleti bir aile kişilerden bulup, bir maksatta Cumhur arzusunu ortak işe aşırayla.

0: 10 kilowatt'tan Şincan.
1: Hürmetli radyo anlıgıcılar, bu sayfımızda tarım nefisliğinde 8000 metr çoğunqırlıqtaki adetin taşqarı çoğunqırqıdıqtın 270 netisi burğulanğallıqını tonuşturumuz.
2: Yakında, Taklimakan kumlıqının şimali girbekege jaylaşkan tarım nefisliği, jintan 1-ci numurluq quduqını burğulaş oğuşluq tamamlandı. Burğulaş çoğunqırlıqı 8345 metr boldı. Hazırkı kadar tarım neftliki 8000 metr çoğunqırlıqtaki adetin taşqırı çoğunqır quduqtın 270 netçini burğulap tekşürgen bolup, memleketimizdeki adetin taşqırı çoğunqır quduq umumi miqdarının 50%'den köprakini egeledi. Bu yana adetin taşqırı çoğunqır quduqni burğulap tekşürüşnün dölet içide neft çarlap tekşürüş etiştiki yeni daimlaşkan haletki aylanğalıqını düşündürüp berdi.
1: Tarım oymalıqı dövültümüz quruqlıqıdaki nep tabi gaz miqdarı en çoğun oymalıq. Adettin taşqırı çoğun qorqatlamdaki nefi tabi gaz baylıqı zapsı mol. Jintan 1-ci quduqı 10-su nahiyas təvəsidir. 10-ci ayının 1-ci günü Jintan 1-ci quduqıda taş qatlımı əvrişkisini eliş məşğulatı tamamlanıp, yer astıdın 8080 metr çoğunqırlıqtın Uda 6 metr kalınlıqta taş katlımı əvrişkisi elindi. Bu, tarım uymalıqının qarbi şimal gerbeki de tonca qatı muşu çoğunqırlıqta tin yüanyen əvrişkisini eliş hesaplanıdı. Tin yüanyen nef təbi gaz hasıl kılıdıgan tağ cinsi bolıp, tin yüanyen bolsala 8000 metr çoğunqırlıqtaki nef təbi gazının asıl boluş iqtidarını analiz kılgılı ve bahalı kılı boludu.
2: Hazır, çoğunqır katlam, adetin taşqırı çoğunqır katlam, memleketimizde nefit tabi gazlıqını zor bayqaştaki asaslıq bazıga aylandı. Tarım neftliki memleketimizdeki en çoğun adetin taşqırı çoğunqır katlamdaki nefit tabi gaz işlep çıkırış bazısı boluş süpüte bilen, tarım oymalıqıda tapqan adetin taşqırı çoğunqır katlamdaki nefit tabi gazının zapas miqdarı bütün memleketinin 4'ten 3 kısmını ilgileydi. Strategilik örneği gövdelik, baylık yoşurun küçüğü gayet zor.

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgisi.
0: Kanun idare kılış gözniki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Kanun Sizge Emrah programmısı.
2: Hörmətli radio anlıqçılar, Şincan Radio Televiziya Stansı'nın Kanun Sizge Hemrah programımızını anlaşanlarını karşılığımız, mən Riyasetçi Aynur Mehmet. Programımız Şincan Radio Televiziya Stansı'nın yeni taratqı Solution aboneçilar terminalıda mas qadamda anlatılıdı. Hem de her vaqt qayta anlıqılı boludu. Bugünkü Kanun Sizge Hemrah programımızda mündaq

Abdunum Raylıq Bazar Nazarat Qilish Başqırış İdarisi Məmuri İşlam Mulazımıdırdiki torda omumüzlük beceriş, bir işitin kiriş, ən köp bolğanda bir qetim qatırış ıslahatını çoğunqır alğı sılcıtıp, karxanalar amının kenişki becerişdə köp tərəpki qatırış, köp qetim qatırış və kirişke icazat beriliş, ticaret qilishqa icazat berilməslik məslisini həqiqi həl qılıp, ıltımas qılğıcının birli işitin kiriş, bir yürüş material tapşırış, kenişkini bir qetimdili becerip tamamlaşıqa özgürüşini işqa aşırıdı. Tizimlash ange ilish bilan ma'muriy tasdiq turlarini biriktirish, tartib va sog'liq ma'lumotdan o'rtaq baholanishni a'lolashtirish orqali kenishki bilan guvohnomani billa bejirish, uchurdan o'rtaq baholanish, natijani o'zaro e'tirof qilish, o'z oldiga besib chiqirishni ishqa oshirdi. Sijil turda ma'muriy ishlam mulozimatining yakki tur bo'yicha bejirishdan to'planma mulozimatga o'zgartirilishi olg'i siljitilib, sonliq ma'lumotning o'z oldiga aylanishi, qatlam daraja halqib bejirilishi ishqa oshirilib, ish bejirish halqisi, bejirish vaqti va bejirish qitim soni haqiqiy azaytilib, oddiy ishlarni tekshirib tasdiqlash vaqt cheki bir xizmat kuniga qisqartilib, tijorat asosiy gavdalari bog'liqdan bo'shatilib, yuki yengillatiladi. Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolga koyuldu. Uluğ vatanını, Cumhur Milletini, Cumhur Medeniyetini, Cumhur Komünistik Partiyesini, Cumhurçı Sosyalizmini kalıptan itiraf kılışta kat'i çıngtıraylı.

tağ deryalar arasında beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yanırak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpıraq programısını anlayışınlarını karşı alımız.

Hürmetlik radio anlayıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Münbet Bıraq programısını alışınlarını karşılamız, mən Riya Sətçi Hamida Qayyum. Dostlar, bu qitimki programımızda tövendeki məzmunlarda anlayış berimiz. Güllünü vatqan yezi kentlərgi nəzər sahibimizdə, Arı Törük Nahiyasının non bazırı, keyin pişar qoğunu bütün məmlikətki seytildi. Künes Nahiyasının Şingan Bazırı Aşilı kentideki Gala Almısı'dan Molhosul elinde diye mezmunlarını dikkatin lağı sunumuz. Kaltıs 5 mahirleri sahibimizde Kağlıq Nahiyasıdaki 90-cı yıllarda toğulgan yeniçi dekkan Abduqiyim Mehmet yurtdığa kaytıp Munbet Dalı'da arzusunu əmelge aşırdı diye mezmunlarını dikkatin lağı sunumuz. Yezilgi yeza dekallarga laqıdar uçurlar sahibimizde, altın köz pəslide anar, əncür qatarlıq Şinjanın özgici meyveleri arka-arkadan özüş pəslini kütüvaldığı qatarlıq uçurlarını anladımız. Radyo anlıqcı dostlar, əmdi deyik tınla programımızdan təbsizlik.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Taraqiyatını İlgir Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolga koyuldu. Milletler İttifaklığı devletimizdeki her millet halkının can tomuru.

Yıqında mutaxassislar grupsining naq maydonda hosilni o'lchab, tekshirish, o'tkazish bilan Qashqar shahri Paxtahli yezisidagi kuzgi bug'doy qo'shilgan shaldan 1 yilda 2 qitim hosil olish navbatlashtirib terish andizisining 1-chi bosqichlik sinoq terichchiligi muvaffaqiyatli bo'lib, shu joyning ochliq hosilini muqimlashtirish, kirimni oshirishning yangi yo'li ustida izlanildi. Tekşürüp ötküz veliş naq meydanıda mutaxassislar grupsi yezi iglikide hosulni ölçeş qaydisige qattıq əməl qilip, 507 moluq sınaq etizigi qarada umum yüzlük hosulni ölçeş, tekşürüp ötküz velişni qanat yaydırdı. Əməli ölçeş sallıq məlumatıdı körüstülüşçə, sınaq etizidiki tunci iniz şalının oturcu mobisi hosuli 550 şikipdün 133 kilogram bolgan. Hosulni ölçeş mutaxassislar grupsining a'zosi Ding Shanchu munolani bildirdi. Başaqdiki dan soni va umumiy başaq sonini ölçüdük. Dastlabki qadamda hukm qilish orqali hosuli yanala xeyli ko'rinarlik bo'ldi. Qashqar shahri Paxtahli yezisining Shal yurti degan güzel nomi bo'lsa-mu, lekin qirovsiz mazgili qisqa bo'lish, tuproqning sho'rlishishi qatarliq omillarning cheklimisiga uchrashqa, shu joydagi terilg'u yerlarda uzoq muddat yilda faqat bir qitimla hosil olg'ili bo'ladi. Yerdin paydalanish unumi nisbatan tuvan bo'lib, yezi iglikida hosilni oshirish yoshirin kuchi to'liq qo'yib berilmagan edi. Küzgi buğday qoşulgan şaldın bir yılda iki qitim hosul ilişni sınaq qilish deginimiz, oxşaş bir parça sınaq etizida, şu yili aldı bilen bir pəsillik şorgı çıdamlıq şal terip, şal pişip hosul yığı vilingandin keyin, çəklik dehqancılıq köznək vaxtını çın tutup, arqıdanla bir qitim küzgi buğday terip, bir parça terilgo yerdin bir yılda iki qitim aşlıq ilişni işqa aşırıştın ibarat. Синжан Жоңның Хайдау биопантехники чеклік шіркетінің түр техники Дөән Хауранның білдірішчі, түр коллектипі балдур пішар күзгі бұғдай сортыны алдын таллаш, су, оғытни тәңшеш, тізгілләш лайхасыны әлалаштыруш, шорлық терілгі ерні яқшылаш, балдур пішар шар сортыны юрішләштіруш қатарлық, бір юріш топлаштырылған езігілік техниклары арқылық, Buğday şal terişdiki eñiz ornını jipsalaştırış jiddi bolıştın ibaret bu yadroluk qiyin meseleni muvaffaqiyatlik hal qılğan. Növbette şirket Paxtahli yezisida terikçiler bilen hemkarlaşıp 1500 mo kilidigan buğday bilen şaldın iki qitim hosul eliş ülgi körüstüş etisi barpa qılğan. Dön Xauran mundaq dedi. Bu yerdeki 1-ci qitimliq şalning hosuliga 2-ci qitimliq bug'doyning hosuli qo'shilsa, dastlabki qadamda 1 tonnadan oshadiganligi mo'ljallandi. Hosuli yakka pasillik shalg'i selishtirganda oz degandimi 40% oshdi. 1-ci bosqichlik sinoq tariqasida terish muvaffaqiyatli bo'lgandan keyin Turk kollektivi bug'doy shal sortini moslashtirish loyihasini sijil a'lolashtirib, o'lchamlashgan

Bortala oblasti yezi igiligini kesipleştirişdiki başlamçı karxanalarga tayinip, kökbaş musabiqi yolada çonkuru ızdınıp, kölemleştirip orullaştırış, kesipleştirip ticaret kılış cahette yeni pəllige qadam koydu. Bortala şehrinin Shoyingpan bazırıgı caylaşkan Şincan Moşangxin yemeklik çeklik şirketigi kırgınımızda, İşçila kökbaş pişiklap bir taraf kılış bilen aldıraş edi. Konaqnın postını soyuş, yuyuş, hordu pişiriştin tez soğutuş, ambarğı kırgız ışkıcı bolğan bütün jaryan 4 saatten eşip ketmeydigan bolup, konaqnın tatlıq, yumşaq tämi mehkem saklanğan edi. Növette şirket etizdin sehkıcı bolğan mükemmel kesip zanjiri barpa kılıp, Bortala oblasti. İli oblasti, Altay vilayeti qatarlıq jaylarda 12,000 moluq ölçemleşken terikçilik bazısı qurup, şu jaydiki kent ahalilerinin işki orulışıp kirimini aşırışıga türtkü boldi. Bortala şehri Shoyingpan bazri, Bin Bulaq kentinin ahalisi Bay Chuanshin mundaq dedi. Dehqancılıqnın arısal vaqtlarida zavodqa kelip işlep azraq pul tapaman. Bundaq bolğanda aileye koşumcu kırım ilip gelelemen. Öygüm o naydı yıqın kolaylıq. Adetki vaqtlıq işçinin bir günlük şaqi 180 yuan. Bizdek tok işleri bilen şuğullanıdığanlarının şaqi yukurraq bolup 200 yuandın aşıdı.

Sevimli küçük dostlar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Gülgünçülük programmasını yaqtırıp anlaşılanlarını qarşı alamız. Programımız yana Şinjan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratqu, sılu şıtin, aboneçilar terminalıda masqadamda anıltılıdu, həm də hər vaqit ilgirki programlarına alıqıl boludu. Teximi köp məzmullarını anlamaqçı bolsanla, ata ananlarının əmraqlıqıda sılu şıtin, aboneçilar terminalını çürüp anlasanlar boludu. Мән риясәт яданла разия зырт тәлейм.

1957'de medeniyet yadigarlığı bütün Şinjan'daki 41 muzeyga makallaştı. 2026 yıllık Şinjan'da arheologiyalik kezivilingan medeniyet yadigarlıklarını ötküzüp beriş murasimi Şinjan arheologiyalik evrişke ambırda ötküzüldü. 5560 gruppa cem'i 8857'de medeniyet yadigarlığı bütün Şinjan'daki 41 her derecelik muzeyga ötküzüp berildi. Bu qitimki ötküzüp beriş hizmetige Devlet Medeniyet Yadigarlıkları İdaresi yetekçilik kıldı. Abdunum Rayonluk Medeniyet ve Sayahat Nazareti, Abdunum Rayonluk Medeniyet Yadigarlıkları İdaresi mesul bulup ötküzdi. Bu qitim ötküzüp berilgen medeniyet yadigarlıklarının devir çat arısı çoğun. Tarqılış dairesi kan, materyal türü köp xil, şekli, türü mol. Medeniyet yadigarlıklarının devri bronz devirden mın, çın sulalıları devirgeci bulup, kezivilingan mıras türleri kadimi qabre, kadimi şehir harabısını öz işçige algan. Bütün Şinjan'ın her qaysı caylarığı tarqalgan. Medeniyet yadigarlıklarının materyalı sapal, mız, tömür, oltun kömüş, taş, sönek, müngüz qatarlıklarını öz işçige algan. Köndülük kaçıqca, İşlep çıkırış saymaları, koral yarak ad cabdukları, tenge, heykel, öncü mervayit, kulule, zinnet boyumları katarlık, köpkıl boyumlarını kaplagan. Bu medeniyet yadigarlıkları Cungo'nun tarihtiki merkezi hakimiyetinin Şinjan'ı devamlık ünümlük başkurganlıkı, idari kılganlıkını emeli ispatla beridigan kımmetlik ispat. Şunakla, Cungo medeniyelikinin köp xillik bir gavdilashgan hammani qabul qilganligini tadqiq qilib izohlashni moddiy buyum materiali bilan ta'minladi. Bu qitim qisi Shenjiangdagi arxeologiyalik qezib olingan madaniyat yodgorliklarini o'tkazib berish xizmatining tarixdan buyongi madaniyat yodgorliklarining taqsimlanish soni eng ko'p, ko'lami eng cho'ng, chetilish doirasi eng keng, turi eng mo'l bir qitimligi bo'lib 2024-yil 11-ci aydaki bir qitimda 1863 qurpa cəmi 3175 parça mədəniyyət yadigarlığını ötküzüb beriş rekordudun eşib getdi. Abdunum Rayonluq Mədəniyyət Yadigarlıqları İdarisi Partiya Qorpusunun şujisi, idari başlıqı Li Jun mundaq tunuşturdu. Bu 8857 mədəniyyət yadigarlığının dəvir tərtibi mükəmməl, mədəniyyət məzmunu çoğqur, qaplışkan bulup, bugün nahiyasıdaki küyük kadimi şehri harabısı, Kuça şehirdeki Çiyon Teyindun harabısı, Çiongtı Yindun harabısı, Çerçen nahiyasıdaki Leylilik harabısı kadarlık yüzden artuk harabilikten kizvilingan. Bu, yakınki yıllardan bu yankı Tianşan'nın Cenubi Şimalı'daki arxeologiyalik tekşürüş xizmetinin kımmetlik neticesi. Bu qitimki ötküzüp beriş, Şinjan'ın arxeologiyalik kezilgan medeniyet yadigarlıklarını ötküzüp berişini daimlaştırış. Baylıq taksimleşini tücüpleştiriş müsabısı da besilgan muhim qadem. Köp yıllardın buyan Şinjan medeniyet yadigarlıkları arxeologiya tədqiqat orni arxeologiyalik qezivilingan mədəniyyət yadigarlıqlarını daimlaşdırıb ötküzüp berişkə faal qatnaşıb, mədəniyyət yadigarlıqları baylıqını əlalaşdırıb təqsimləb, hər qaysı muzeylərinin körgəzmə qilish səviyyəsini ünümlük östürdü. Qızqıdığan dostlar bunu quldun berib qoymay, dərhal ata-ananlar bilən billə berib izdinib biqanlar.

0: yetib, milli yollagan fasl kuşunun köçüş yoluğa ve rayon ekologiyasının tanpunluğunu saklaydıgan aç kuşluk tosqa aylandı.
1: Stansımız muhbirleri Gao Minghui, Tan Shuqian haber kılıdı. Abdonim rayonluk xalq hükümeti akbarat işkansı 10 ayının 13 günü üçten gen memleket boyca energiya baylıqı strategiyalik kapalat bazısı kuruşunu tezletip, özgüce evsel zaman plaşkan kesip sistemisi barpa kılış temisi de akbarat ilan kılış yığın açtı. 15-5 yıl mezgilede Abdonim rayon köp kıl tedbirini tan kullanıp, memleket boyca energiya baylıqı strategiyalik kapalat bazısı kuruluşunun yeni yeni pelliği kötürülüşü türkü buludu. Abdonim rayonluk Taraqqiyat ve İslahat Komiteti Partiya Grupısının muavin şujisi Mudir Toxtur Rahman 15-5 yıl mezgilede Abdonim rayonunun Şinjan'ın 15-5 yıllık memleket boyunca energiya baylıqı strategiyalik kapalat bazısı barpa qilish yirik planı. Şinjan'ın 15-5 yıllık yangi energiya sistemisi kuruluşu yirik planı. Ve erkaysi energiya sahaları erket planını tez yolga koyup, energiya baylıqının yukur sübətlik taraqiyatı türtkü bulup, 2030 yılgıca energiyanı universal işlep çıkırış iktidarını tırışıp, 700 milyon tonlu ölçemlik kömürden yukur səbiyi yetküzdüğallıqını tonuşturup ındaq dedi. Nefet, təbi qaz çarlaş, eçiş ve zapısını köpeytip, məhsulat miqdarını aşırı salmıqını zor aytıp, kömür işləp çıxırış, eçiş orullaşdırmasını əlalaşdırıp, kumluq, çöllük, qaqaslıq, pakız energiya bazısını tərtiblə qurup, yeni bir növbətli kan izdəşdə böz şasıl qılış, strategiyalı kərkitini yolu qoyuşunu alğı sürüp, qezilmi baylıq işləp çıxırış iqtidarını qozğıtışını tez etdimiz. Ғарпның ғазын шарқы еткізуш, Шинжан көмірінің сұртқы тошуш, Шинжан токының сұртқы еткізуш жолының тошуш ықтыдарыны өстіріп, энергия байлықы қалықыра әмкарлықыны күшейтіп, дөләтінің энергия байлықы бейхәттерлікіні текімі күшілік тірек вәк капалетке егі қылымыз. Şinjan 15-5 yıl mezgilede tipni yeşil, töbün karbonluk kılıp özgertiş yeğen pürsüsünü çın tutup, yeğen energiya bilen en-envi energiya, Təminat bilen istimalının münasibetini bir tutaş yaxşı planlap, pakız energiya bilen yukarı ünümlük təminləşki kapalatlı kılış iktidarını yanımı küşeydi. Toxtur Rahman mındaq dedi. Mənbə, tor, yük götürüş, saxlaşını bir gəvirləşdiriş, yeşil toxunu beybastı ulaş qatarlıq, yen energiyadın yeqin ətraplı payılınış yeni kəsip aladı, yen əndiyisini tərəqi qaldırışını törtkü bulub, asli energiyalik elektri energiyasını məcburi istimal qaldırış mexanizmini çoğunqur yolu qoyub, asli energiyalik elektri energiyasının payılınış məsuliyetini əməliyiləşdirib, Yeğindun köpeygen pakız energiyadın paylanıp, tok çıkırış miktarının, bütün cemiyatının yeğindun köpeygen tok şiltiş ihtiyacını tədirci kaplışıq türkü bulup, 2030 yılgıca yeğin energiyalik generatorlar sığımını 300 milyon kilovatın aşırışını tırışıp işkaşırımız. Şinjan 15-5 yıl mezgilede energiya baylıqı sahasetki yeni süpetlik işlep çıkırış küşlerini yetildirişine tezletip, pen teknikide yenilik yartış bilen kesipte yenilik yartışının çoğunkur yoğurluşu türkü buludu. Toxtur Rahman, Abdonim rayonunun dikkatini akıllaştırış, yeşillaştırış, yoğurluş yönlişik merkezleştirip, energiya baylıqı teknikisti ötkelik ucum kılış ve ülge körstüp kolunuşunu kanat yaydırdıqallıqını tonuşturup mındaq dedi. Ximiya sanayiti, metallurgiya, materyal qatarlıq ən-ənbi kəsiblərinin süpütünü östürüp, dərecisini yoxur götürüp, şamal elektri, yoruqluq volt, energiya saxlaş, yeni materyal qatarlıq yenidən gülün batqan kəsib zəncirini uzartıp, toluqlap və küşeydib, hidrogen energiyası, hesablaş küç qatarlıq, keləcək kəsiblərini yetildirib və zoraydib, Şinjanın baylıq çoğun rayonudan kəsib küşlük rayonuğu özgürüşü törtkü bolumiz.
0: Əmdi, bu 5 yılımız sahipimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız qabri. Qulcu şəhərinin 6 şuvarı köçüsü tuğulub çoğun bolğan Liu Lianzhi, köçü rayonun özgürtüb dərəcisini östürü siyasetinin türtkisdə, konu qorosunu şibə örüb adetin özgücə ailevi meymanxanısı qılıb eçib, mədəniyyət sayahatçılık tərəqiyyatı, konu köçüdəki amığı elib gəlgən həqiqi bəxtki guvab oldu. Liu Lianzhi mındaq dedi. 5 yil ilgiri, ya'ni 2021-yil

0: Muşu oylamda aptap sunup oturgan bolsam 2026 yılı yana muşu oylamda zakaz elip sayahatçilerini kütüp atımen. 2020 yılıla dövlet 4 A derecelik menzir rayonu bolgan 6 şoğarı köçesi 2022 yılı Tunçi Türküm'deki dövlet derecelik sayahat istirahat köçü rayonu'na aylangan. Ama 5 yıl ilgiri sayahatçiler bu yergi kelse süratki düşüp ayrılıp likit etti, turmaydı. 2023 yılı menzir rayonunun derecesini östürüp özgertiş başlandı. Toktalgudun 5'i. Toktalgu ornudun 1500 netçisi köpeytilip, koçula tak yönelişlik yolga 3 aylanımının işçi bivastı piyadla rayonu özgertildi. Katnaş raballaşkandın kiyin bu yergi kildigallar mı köpeydi. Liu Lianzhi mındak dedi. 2023 yılı 6 şuar koçısı gelgen sayahatçı şiddet bilen köpeydi. Mahalle bekar turgan öylerimizni aile ve mehmanxana kılıp özgertişki ilhamlandırdı. 2024 yılı 5 ayının 1 günü aile ve mehmanxanamızda ticaret başladık. Ayalım, oğlum, üçümüz birlikte 10 karvat koyulgan 6 eğiz yataklı koronu yürüştürdük. Yıl ahırda hesaplasak sap paydımız 70 milyondan eşipti. Sayahatçilerini bu yerde turup gelişki celip kılgan yeni bir nokta 5 yıldan buyan 6 şuvarı köçüsünün medeniyet tüsünün tekimi koyuklaşkını boldi. Esli 1000 kvadrat metre kildigan akordeon körgezme sarayının külümü 2000 kvadrat metre kengeytildi. 800 netçe akordeon köpeyip 1000'den aştı. Yine yerlik 13 oyun koyuş etirti, Koç rayonunda daim senet oyunu koydu. Burun sayahatçılar kelse süretkil düşetti. Hazır akordeon müzikis anlayıp oyun görüp, körgezme sarayını ekskursiye kıladığan boldi. Bırakınç yıldın buyan 6 şuvarı Koçisi'deki dükkan köpeyip 600'den açtı. Yine devletimizdeki 14 ülke, bebaslı karışlık şehirden gelgen icatkarla bu yerge kelip dükkan açtı. Liu Lianzhi mundaq dedi. Turmuşumuz bargansır yakşılandı. Koça yanıla şu koça. Lekin turmuşumuz burunki turmuş emez. Men muş yerde tuğulup özken. Kiyinki 5 yıllık terakiyatını körüşke taqaza men.
1: Stansımız muhbiri Liu Kay haber kıladı. Yıl 5'ten 10 yaşlap tücüplep teriş, kuruk teriş, nemni çıkarıp itiş, yeşil oldun iliş, tizginleş, suğuriş, oğutlaşını bir gevdileştiriş katarlıq, yukur önümlük östürüş tekniksi toplaştırıp kullanılıp, sortluk uruk bilen yakşı usulunu yürüşleştirip yukuruş işkaşırılıp, kent külümde yukur hosul ilişini tekniki tırkı bilen təmirledi. Şincan Bozyer Özleştiriş Peller Akademiyası, Paxtı Tətqiqat Orni Partiya Yacayikisinin şujesi, Tətqiqat Orni'nin başlığı, Şiye Zongmin 3 yıl etizini közetiş arqılıq bu xil kebet sortida osul gevidlik aqsıl miqdarı yuqırı boluşnın işqaşqallıqı. Bu yıl Şinjanda 31 min mo yergi ülgü körsütüp terilqallıqı. Bu türnün muvaffaqiyetlik sınaq qılınışı Şinjan paxtısının tala yekki asası məhsulatıdın tala çigitdin ibarat işki asası məhsulatqa özgürşüge türtkü bolıp Paxtıçılıq kəsbinin ünüm rıqabət küçünü yanımı östürgəlligini bildirib mündaq dedi. Bu sort dadur aqsılı yetişməslik boşluğunu toluqlaplıq almay, yəni çigit aqsılı kəsbigi nisbətdən bir yeng eş noxtısı hesablanıdı. Yəni yağ süpti məsilisini əl qılışqı paydılıq. Kəlgüsü də yəmxəcək aqsılı arqılıq, çarbaçılıqını tərəqi qıldırış və sünni saxlıqını saxlaşqı şildildiğən aqsıllarını təmirləş cəhətdə qayət zor tərəqiyyat yoğuşurun küçüge eygə.
0: Stansımız muhbiri Yangju xəbər qıldı. Ürümçi şəhəri yaqında Turalğu Amavi Fondu arqılıq, xəlqi nəfiyyət küzüş yeni siyasətini yolqa qoyub, öy bizəş üçün fondını çıxırış türünü yenidən köpəytib, Amavi Fondunun işlətiliş dairəsini kəngəytdi. Muhbir 10 ayının 10 gün üstün burun ürümçi Turalğu Amavi Fondunu başkurdu.

0: ümitvar pozisiya turmuşunuzu rangdaralaştırıp teninizge sağlamlık, küç kuvvet ata kalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş seherden başlanadı.
0: Emde anlaydığınızla Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın bir vasıta anlatıladığın ten sağlıklı zor baylık programı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sahibimizde Şincan'da ayallar, balılar, maarif seviyesi sicil işip, köptürlük sağlamlıq körsatkıcı, memleket boyunca aldıngı qatar.

Keyin bulutlanadi. Temperatura 6'dan 24 Celsius gradusgacha. Portalada hava bulutluq. Temperatura 4'dan 15 Celsius gradusgacha. Qaramayda hava ochuq. Temperatura 7'dan 15 Celsius gradusgacha. Kuytunda hava ochuq. Temperatura 4'dan 18 Celsius gradusgacha. Shiganzada hava ochuq. Temperatura 4'dan 19 Celsius gradusgacha. Sanjida hava ochuq. Temperatura 4'dan 19 Celsius gradusgacha. Qumulda hava ochuq. Temperatura 6'dan 24 Celsius gradusgacha. Turpanda hava ochuq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 16'dan 28 Celsius gradusgacha. Korlada hava ochuq. Temperatura 11'dan 24 Celsius gradusgacha. Aqsuda azraq yomg'ir yig'ib, keyin hava bulutlanadi. Temperatura 11'dan 21 Celsius gradusgacha. Atushda hava bulutluq. Temperatura 10'dan 24 Celsius gradusgacha. Qashqarda hava bulutluq. Temperatura 12'dan 24 Celsius gradusgacha. Xotanda hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 9'dan 24 Celsius gradusgacha. Ürümçide hava ochiq bo'lib, ba'zida bulutluq bo'ladi. Temperatura 8'dan 17 Celsius gradusgacha. Hava raydan ma'lumot anglatdik.

Hürmetlik radyo yanılgıcılar yukarıda, Şincan Radyo Televiziye Stansısının sanat sahnesi programısı boyu canlı çipedik. Yaxtırbanlığınınla rahmet.

0: sifatini yaxshilash qattiq tirkini mustahkamlash. Boshqurishda bulg'imi ozaytishni kengaytib, vaqt farqlantirib ishlab chiqarishni ilmiy yo'lga qo'yib, korxona elektr stansiyasining elektr to'g'ridagi to'qni ishiltishiga turtki bo'lib, chang-to'zondan bulg'inishni boshqurish tizginlashni kuchaytirib, salyut pojansini yaxshi boshqurib, bulg'inishning oldini olish va uni tuzash o'tkilik hujum qilish yeng bo'shliqqa yetish. Jiddi ahvolda bulg'imini ozaytishni chin tutib, texmo dal ko'zatib o'lchab, ogohlantirib, jiddi ahvolga texmo ilmiy inkas qaytirib, rayonlar tang harakatlanishda texmo hamkorlashib, eg'ir bulg'angan havorayig'i taqobil turish tashabbuskorlik jig'ini yaxshi qilish. Merkez ekologik muhitni qo'g'dash nazoratchilik 7-chi guruhsi qaytma inkas qilgan masalalarni tuzitishni qat'iy chin tutib, tuzitish asosiy gavdisi, nishoni, tadbiri, surukini bir-bir oydinlashtirib, har bir ishni amaliylashtirishga, har bir ishqi inkas qaytirishga haqiqiy kafolat qilish kerak. Yig'inda munolar talab qilindi. Kuzda va qishda atmosfera bulg'inishning oldini olish va uni tuzash o'tkilik hujum qilish jig'ini yaxshi qilishda vaqt qiz, vazifa eg'ir. Mas'uliyatni zimmiga elishni yanmi kuchaytirib, yillik nishon vazifasini ko'zlab, o'tkilik hujum qilishga butun kuch bilan otlanish. Tabe joyi mas'uliyatni puxta zimmisi kelib, tarmoqlar hamkorlikni yanmi kuchaytirib, qonun ijro qilish, nazorat qilish, boshqurishni chingitib, o'tkilik hujum qilish birikmi kuchini mujassamlab, turli xizmat vazifalarini haqiqiy amaliylashtirishga, amaliy unum yaratishga haqiqiy kafolat qilib, ko'k osmon oq bulutni qo'g'dash, rayonning yuqori sifatli taraqqiyotiga turtki bo'lishning ko'zni qamashtiradigan javob qog'ozini topshirish kerak. Yig'indan burun yig'inga qatnashadiganlar sanoat korxonasi, motorli qatnash vositalarini tekshirish apparati ko'chi mahallalarga berib, korxonalarning muhit asrashda B darajaga o'rlash, A darajalik korxona barpo qilish, ko'chma bulg'imi manbasini nazorat qilish, boshqurish, salyut pojangizni boshqurish, tizginlash qatorliq nuqtaliq sohalardagi xizmat natijasini ko'rdi. Tekshirib tadqiq qildi. Qaysar Qiyum Ben Ping qatarlıqla alaqdar faoliyatlarga qatnashdi.
1: Endi 5 yillik natija qog'ozi sahifamiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansiyamiz xabari. 5 yildan buyon Xinjiang uyush shimol qurilishini yuqori unumda olg'a surib, suv boyligini ilmiy taqsimlash tizimimizni sijil mukammallashtirib, go'zal Xinjiangning yashillik asosini texmo mustahkamladi. Xinjiang uyush shimol qurilishidagi xoshi koridori Taklamakan qumliqinin girbigidiki tosib zarbi berish jenginin asaslıq jang meydani. Hazırı qadar orillangan 3 şimalı kurulish vazifesi 60 milyon 630 min moğı yakınlaştı. Xinjiang 2025 yılı kum tizginlashning muhim nuqtasini yeşil mudofiya belbog'ini kengaytirish süpütünü östürüşke qaratıp 13 milyon 760 min moğ kumliqni tüzedi. Yeşil müdafiye belbeğini 110 metreden 7500 metreye çıkan etti. Kumni çekindirip yeşillikni köpeytişte köpeygin fakat yeşillikli emes bulup Abdonim rayon kum tizginlash bilen kırımlı aşırışını birleştiriş yolunu tedrici izlenip tepip çıktı. Östürülgen kumluk iqtisadi ziraat kölümü 10 milyon 830 min moğı yetti. Mesulat umumi kımmeti 29 milyard yuanga yaqinlaşdı. 5 yıldan buyan Xinjiang muhtuluk derya köllerge ekologiyalik su toluqlaş bilen esliyi keltürüp tüzeşine sıcıl algı sürdü. Tarım deryası vadisiga ekologiyalik su yetkizish qurilishini bu da 27 qetim yolg'o qo'yib, jami 11 milliard kub metrga yaqin su to'liqladi. Suliq yerni mas qadamda qo'g'dadi. Sayvopo ko'li va Naratni avtonom rayonning muhim suliq yeri qatoriga kirgizib, avtonom rayonning muhim suliq yerini 19 ga yetkizdi. Bütün Xinjiangdaki suluk yer kölümü 4 milyon 221 600 hektarı yetip, milyonluğun fesil kuşunun köçüş yoluğa ve rayon ekologiyasının tanpunluğunu saklaydıgan aç kuşluk tosukka aylandı.
0: Stansımız muhberleri Gao Minghui, Tan Shuqian haber kılıdı. Abdonim rayonluk halk hükümeti akbarat işkansı 10-cı ayının 10-cı günü düştüğün gün, memleket boyunca energiya baylığı strategiyalik kapalat bazısı kuruşunu tezletip, özgüce evzel zaman gülaşkan kesip sistemisi barpa kılıç temisi de

0: axborat e'lon qilish yig'in ochdi. 15-5 yil mezgilida Abdonom rayon ko'p xil tadbirni tan qo'llanib, mamlakat bo'yicha energiya boyligi strategiyalik kapolat bazasi qurilishining yana yangi palliga ko'tarilishiga turtki bo'ladi. Abdonom rayonlik taraqqiyot va islohot komiteti partiya korpusining muavin shujisi Mudir To'xtirahman 15-5 yil mezgilida Abdonom rayonining Shinjonning 15-5 yillik mamlakat bo'yicha energiya boyligi strategiyalik kapolat bazasi barpo qilish yirik plani Shinjonning 15-5 yillik yangi energiya sistemasi qurilishi yirik plani va har qaysi energiya sohalari harakat planini tez yo'lga qo'yib, energiya boyligining yuqori sifatli taraqqiyotiga turtki bo'lib, 2030 yilgacha energiyani universal ishlab chiqarish iqtidorini tirishib, 700 million tonna o'lchamli ko'mirdan yuqori saviyaga yetkazdiganligini tonishtirib bundoq dedi. Neft tabiiy gaz chorlash, echish va zapasni ko'paytirib, mahsulot miqdorini oshirish salmoqini zo'raytirib, ko'mir ishlab chiqarish, echish o'rinlashtirmasini a'lolashtirib, qumloq, cho'llik, qaqqoslik, pokiz energiya bazasini tartibli qurib, yangi bir navbatlik kon izlashda biz hosil qilish strategiyalik harakatini yo'lga qo'yishni olg'a surib, qizilma boylik ishlab chiqarish iqtidorini qo'zg'atishni tezlatamiz. G'arbning gazini sharqqa yetkazish, Shinjong ko'mirini sirtqa to'shish, Shinjong tokini sirtqa yetkazish yo'lining to'shish iqtidorini o'stirib, energiya boyligi xalqaro hamkorligini kuchaytirib, davlatning energiya boyligi bexatarligini texnik kuchlik trek va kapolatga ega qilamiz. Shinjong 15-5 yil mezgilida tipni yeshil to'bin karbonli qilib o'zgartirish yangi fursatni chang tutib, yangi energiya bilan an-anvi energiya ta'minot bilan iste'molning munosabatini bir tutash yaxshi planlab, pokiz energiya bilan yuqori unumlik ta'minlashga kapolatli qilish iqtidorini yanmi kuchaytirdi. To'xtirahman mundaq dedi. Manba, tor, yuk ko'tarish, saqlashni birga birlashtirish, yashil tokni bevosita ulash qatorliq yangi energiyadan yaqin atrofda foydalanish yangi kasb faoliyati, yangi andisni taraqqiy qildirishga turtki bo'lib, hosili energiyalik elektr energiyasini majburiy iste'mol qildirish mexanizmini cho'nqur yo'lga qo'yib, hosili energiyalik elektr energiyasini foydalanish mas'uliyatini amaliylashtirib, yangdan ko'paygan pokiz energiyadan foydalanib, tok chiqarish miqdorining butun jamiyatning yangdan ko'paygan tok ishlatish ehtiyojini tadrijiy qoplashiga turtki bo'lib, 2030 yilgacha yangi energiyalik generatorlar sig'imini 300 million kilovatdan oshirishni tirishib ishga oshiramiz. Shinjong 15-5 yil mezgilida energiya boyligi sohasidagi yangi sifatlik ishlab chiqarish kuchlarini yetildirishni tezlatib, fan texnikida yangilik yaratish bilan kasbda yangilik yaratishning cho'nqur yo'g'irilishiga turtki bo'ladi. To'xtirahman, Abdonom rayonining diqqatni aqllashtirish, yashillashtirish, yo'g'irilish yo'lnishiga markazlashtirib, energiya boyligi texnikasida o'tkazilgan hujum qilish va ulg'i ko'rsatib qo'llanishni qanot yoydirganligini tunishtirib bundoq dedi. Ximiya sanoati, metallurgiya, material qatorliq an-anbiy kasblarning sifatini o'stirib, darajasini yuqori ko'tarib, shamol elektri, yorug'lik volt energiya saqlash, yangi material qatorliq yangidan gulunayotgan kasb zanjirini uzartib, to'liqlab va kuchaytirib, gidrogen energiyasi, hisoblash kuch qatorliq kelajak kasblarini yetildirib va zo'raytirib, Shinjonning boylik cho'ng rayonidan kasb kuchlik rayoniga o'zgarishiga turtki bo'lamiz.
1: Endi bu 5 yilimiz sahifimiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansiyamiz qabri G'uldi shahrining 6 shuvari ko'chasida tug'ilib cho'ng bo'lgan Liu Lianzhi ko'cha rayonini o'zgartirib darajasini o'stirish siyosatining turtkisida ko'ni qurilishini shiba o'rib odati o'zgicha oilaviy mehmonxonasi qilib ichib madaniyat sayohatchilik taraqqiyoti ko'ni ko'chadagi ommaga elib kelgan haqiqiy baxtga guvoh bo'ldi. Liu Lianzhi mundaq dedi. 5 yil ilgari, ya'ni 2021 yili mushu o'ylamda aptob sunib o'tirgan bo'lsam, 2026 yili yana mushu o'ylamda zakaz elib sayohatchilarni kutib otaman. 2020 yilda davlat 4 A darajalik manzir rayoni bo'lgan 6 shuvari ko'chasi 2022 yili tunji turkimdagi davlat darajalik sayohat istirohat ko'cha rayoniga aylangan. Ammo 5 yil ilgari sayohatchilar bu yerga kelsa suratga tushib aylanib ketatdi, turmaydi. 2023-yili Mənzir rayonunun dərəcəsini östürüb özgərtiş başlandı. Toxtalğudun 5-i, Toxtalğı ornudun 1500 nəticisi köpəytilib, Koçla taq yönelişlik yolğa 3 aylanımının işçi bivasitə piyadələ rayonuğa özgərtildi. Qatnaş ravallaşqandan keyin bu yerə kildiganlar mı köpəydi. Liulianji mındaq dedi. 2023-yili 6 şuvar koçısıqa kelgen sayahatçı şiddet bilen köpəydi. Mahalla bekar turgan öylerimizni aile ve mehmanxana qilib özgertişke ilhamlandırdı. 2024-yili 5-ci ayının 1-ci günü aile ve mehmanxanamızda ticaret başladık. Ayalım, oğlum, üçümüz birlikte 10 karvat koyulgan 6 eğiz yataklı koruğunu yürüştürdük. Yıl ahırda hesablasak, sap paydımız 70 min yuandan eşipti. Sayyahçilerini bu yerde turup gelişki celip kılgan yeni bir nokta 5 yıldan bu yan 6 şuvarı köçüsünün medeniyet tüsünün teyhimi koyuklaşkını boldi. Esli 1000 kvadrat metre kildiğen akardiyon körgezmi sarıyının külümü 2000 kvadrat metre kengeytildi. 800 akardiyon köpeyip 1000'den aştı. Yana yerlik 13 oyun koyuş etirti, Koç rayonda daim senet oyunu koydu. Burun sayacılığa kelse suret kül düşetti. Hazır akordeon muzikis anlayıp oyun görüp, körgezme sarıyını ekskursiya kıladığan boldu. Birkaç yıldın bu yan 6 şuvarı Koçsizdeki dükkan köpeyip 600'den açtı. Yana devletimizdeki 14 ülke, bebastı karışlık şehirden kelgen icatkarla bu yerge kelip dükkan açtı. Lüleyancı mündak dedi. Turmuşumuz barğansır yakşılandı. Koça yanıla şu koça. Lekin turmuşumuz burunki turmuş emez. Mən muş yerde tuğulup ösken. Kiyenki 5 yıllık tərəqiyatını körüşke taqaza mən.
0: Stonsmiz muhbiri Lüukay xabar kılıdı. Yıl 5'ten 13 ayının 13 günü gece Şincan tömürü yolunu toşluğun yük 200 milyon 100 min tonluğu yetip, bulturgıdan 12 gün burun 200 milyon tonluk çoğun ötgelini bösüp ötti. Bu yıl kırken namgen Şincan ıksadı da mukumluk asası ilgirleştik terakiyat vaziyeti barlıq geldi. Tömür yol tarmakları 33 strategiyalı xeridarını sıcıl ızlap 204 milyon tonla yıllık gelişimdeki toşuş miktarını əməliyleştirdi. Köp şekillik birleşme transportta bir talon tüzme, bir sandık tüzme transporti ve tömür yol taşul birleşme transportu boyunca işgaldıgıcı yetküzüş eşya obrotu mulazımetini zor küşplen tereqi kıldırıp, bütün türdeki mal mənbəsini eğitişkü türkü boldu. Yezi kentlerini güllendiriş, yepek yolu elektronluk soğudusu tizimliki kırgızılgın məhsulatlarını sıcıl beytip, Şincan yığın məhsulatları növbəçi poizini daimliq. Şincan paxtısını sırtkı toşuş növbetçi poizini mukim yolga silip, açlık, ximyabi oğutunu sırtkı toşuşunu tekşir təşkillib, az miktarlık mal miktarını 5 milyon 187 min tonluğu yetküzüb, bulturki şu mezgildikinin 19.7% eşişki törtkü boldu. Kömür, tömür yol yük transportudaki eğirtku. Şincan tömür yol tarmakları köp miktarlıq mallarını bebasa toşuyduğun məhsulat təminatını küşeytip, yeğiş, tarqaqlaştırış, toşu sistemisini mükemmelleştirip, tömür yol, kömürkan, elektri stansdan ibarat üç tərəb bəmkarlıq əndiyesini ornetip, sus məzgil bilən avat məzgildə miktar bilən bahanın öz ara kapalatlandırışını yol qoyup, kömür toşuş miktarının asası halatını üzlüksüz soraytdi. Toşluğun 200 milyon ton yük miktarda Şincan kömürünün sırtkı toşluş miktarı 81 milyon 347 min 400 tonunu igilip, bulturkuşu mezgildikinin 11.7% taştı. Cungu Tömür Gölü Ürümçi İdarisi Kroge Çeklik Şirketi Eşya Obrotu Kesbi Bölümü İşlep Çıkırışkı Təşkilleş Bölümünün Muavın Direktörü Ma Çiang tonuşturup mındaq dedi. Transport küçü kapalıtını yenmi küşeytip, Şincan kömürünü sırtkı toşuş kölümünü aşırdıq. Strategiyelik vagonu kaçılaş noktasıqı karta, bevastı başkuruş əndiyesini yol qoyup, toşuş, uğurlaştırışını birleştirip, bir vağızalığı bir layihe tüzüp, mal mənbəsini təşkilləş həm mal dəyarlaş, vagonu kaçılaş, eliş, yetküzüş, çetiş qatarlıq məşğulat ölçənlerini qeliplaştırıp, layihəni tez sürətdə əməliyleştirip, ünüm körsüşke ortaq türtkü bolduq. Yaqinimdan bir kunda qochib

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızda kançılık vaxt gidiyordu?
2: Şalının görüşke ayınışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga ayınışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Daş, yani kançılık mı olmaz?
4: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Öyge az kaldı ya Kotan. Ne oldu?
5: Ne miyginiz be? Her az balılağı ne mağaç geldiniz?
3: Ne miyginiz balıyı vurdu? Soğatlarını bağlandı göster ya. Vallahi yakıştı. Hey, dikkat et! Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesin mi? Kancılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp abdomobil heydep bırmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Abdomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru tikməyidirsiniz, katnaş qaydısına anlıq rəayət qılın.

0: yükselen vatan Şincan.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, bu sayfımızda tarım nefisliğinde 8000 metr çoğunkurluktaki adetin taşları çoğunkurluktan 270 netisi burgulangallıkını tanıştırımız.
2: Yakında, Teklimakan Kumluğunun şimali girvekege caylaşkan tarım nefisliği, Cinten 1. numurluk kuduğunu burgulaş oğuşluk tamamlandı. Burgulaş çoğunkurluğu 8345 metr boldı. Hazırkı kadar tarım neftliki 8000 metr çoğunkurluktaki adetin taşkırı çoğunkur kuduktan 270 netçini burgulap tekşürgen bolup, memleketimizdeki adetin taşkırı çoğunkur kuduk umumi miktarının 50%'den köprakini ekeledi. Bu yana adetin taşkırı çoğunkur kuduğunu burgulap tekşürüşünün dölet içide neft çarlap tekşürüş, eçtiki yeni daimlaşkan haletki aylanğalıqını düşündürüp berdi.
1: Tarım oymalıqı dövültümüz kuruqlıqıdaki nep tabi gaz mıqtarı en çoğun oymalıq. Adettin taşkırı çoğun kurqatlamdaki nefi tabi gaz baylıqı zapsı mol. Cinten birinci kuduqı 10 su nahiyes təvəsidir. 10 ayının birinci günü Cinten birinci kuduqda taş katlımı əvrişkisini eliş məşğulatı tamamlanıp, yer astıdın 8080 metr çoğunkurluqtın Uda 6 metr kalınlıkta taş katlımı əvrişkisi elindi. Bu, tarım uymalıqının garbi şimal gerbekide tonca katın muşu çoğunkurlıkta tin yüanyen əvrişkisini eliş hesaplanıdı. Tin yüanyen nef təbi gaz hasıl kılıdığan tağ cinsi bolıp, tin yüanyen bolsala 8000 metr çoğunkurlıktaki nef təbi gazının asıl boluş iktidarını analiz kılgılı ve bahalı kılıp oludu.
2: Hazır, çoğunkur katlam, adetin taşkırı çoğunkur katlam, memleketimizde nefit tabi gazlıqını zor baykaştaki asaslıq bazıga aylandı. Tarım neftliki memleketimizdeki en çoğun adetin taşkırı çoğunkur katlamdaki nefit tabi gaz işlep çıkırış bazısı buluş süpüte bilen, tarım oymalıqıda tapkan adetin taşkırı çoğunkur katlamdaki nefit tabi gazının zapas miktarı bütün memleketinin 4'ten 3 kısmını ilgileydi. Stratejilik örneği gövdelik, baylık yoşurun küçüğü gayet zor.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, hem de Abdonum rayonundaki 16 şehrinin hava rayda məlumatı anladınız. Ürümçide hava uçuq bəzdi bulutluq temperatura 8-17 Celsius gradus küçe. Altayda hava bulutluq bulup kini içiludu temperatura 0-12 Celsius gradus küçe. Çöçekte hava uçuq temperatura 3-19 Celsius gradus küçe. Ğulcuda hava uçuq bulup kini bulutlundu temperatura 6-24 Celsius gradus küçe. Bortalada hava bulutluq temperatura 4-15 Celsius gradus küçe. Qarmayda hava uçuq temperatura 7-15 Celsius gradus küçe. Kütünde hava uçuq temperatura 4-18 Celsius gradus küçe. Şihanzıda hava uçuq temperatura 4-19 Celsius gradus küçe. Sancıda hava uçuq temperatura 4-19 Celsius gradus küçe. Qumulda hava uçuq temperatura 6-24 Celsius gradus küçe.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi. Bütün günlük anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Ulap tarqıtışqı mesul rehberler, tekniklarga rahmet eytimiz. Xeyirli keç Ürümçi. Xeyirli keç Şinjan.

bulutlundu. Temperatura 16'dan 28 Celsius'a gradus küçe. Korlu'da hava uçuk. Temperatura 11'den 24.

Hürmetlik radyo anlıkçıla. Şincang Radyo Televiziya Stansisi Uyğurçu Universal Radyosu'nun bütün küllük anlıkçı Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlıkçıladı. Yaktırıp anlıkçılarını karşı alımız.

tağ deryaları arasında beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpıraq programısını anlayışınlarını karşı alımız.

Allıqı mölçerlendi. Hosoli, yakı pəsillik şalığı seliş durğanda az degendimu 40% aştı. Birinci baskışlıq sınaq tariqisidi teriş muvapaqiyyatlik bolğandın keyin, Türk kollektibi buğdayı şal sortini maslaştırış layihasını sıcil əlalaştırıp, ölçemleşken östürüş texnikisi sistemisini mükemmelleştirip, şu cayda buğdayı bilen şaldın, iki qitim hosul ilinadigan terilgu kölümünü 3000 modun aşırıp kengaytip, köpetkili boludigan, umumlaştırgılı boludigan yürüşlik texniki təcrübelerini toplaydı.

Hürmetli radyo dinleyiciler, yukarıda Şinjan Radyo Televiziya Stansiyasının Munda Tuprak programısı boyunca anlatış bedok. Yaktırıp anlığınınlağı rahmet. Adriki Munda Tuprak programımızda yezi kentlerini güllendiriş doğrusudaki tekimi köp sarkılı hikayeyle devamlı huzurunladı boluduk. Emdiri kıtınla devamlı stansiyasımızın anlatılış aldatı durgan başka programları da bolsun.